seni uğraştım uyu. Yamar yak ama tim yek ne mutim yek ama batim yek ne matim yek kapula ya uyu uyuna. Ah seni uğraştım uyu. Yamar yak ben etzutu itan ben etzutu itan kukuri uya ite kar mavatuya mana şeker yuma.